Çay pitar ya ime Yakındı bırdaşuri Yon yakındı areye Por ya eleciği